Ben fişir kıdılmar Egiz yeyden kovtuş bak Son bak eşte meyge şafız engin